0: Alfa'yı sıkıştı.
1: Boş. Future traffic. Ten field turn, 4:22 p.m. Direction 4:42 p.m.